Eğer tabii hamul a lastiçki a goldene Wo sie singt a in a grinen Wald